0: kuruldu kurulacak diye tartışılırken, geçen hafta Cuma günü CHP'den istifa eden Özgür Özel partisinin kuruluş dilekçesini verdi. Yargıtay'ın siyasi partiler listesinde yer alan yeni parti resmen kurulmuş oldu. Özgür Özel de yeni parti genel başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki son dağılımla da yeni parti 91 milletvekiliyle yeni ana muhalefet partisi oldu.
1: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Peki yeni parti seçmende nasıl karşılık bulacak? CHP'deki bazı belediye başkanlarının yeni partiye geçmemesi ne anlama geliyor? Tüm bu soruları ve daha fazlasını gazeteci Murat Aksoy'la konuşacağız. Ekibimizden Adnan Ağaç da partinin kuruluş sürecini geçen haftadan bugüne neler yaşandığını aktaracak. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Türkiye ve CHP siyasi tarihinde önemli bir kırılma yaşandı. Geçtiğimiz hafta CHP'den ayrılan Özgür Özel ve milletvekilleri yeni parti çatısında toplandı. Konuyu stüdyodaki ekip arkadaşım Adnan Ağaç takip etti. Bize bu süreci ve yaşananları anlatacak. Adnan, Türkiye muhalefeti için önemli bir süreç yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu noktaya nasıl gelindi?
2: Eren, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine bakarsak aslında bu ilk bölünme değil. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurulmuştu CHP. O günden bugüne de CHP'nin içinden pek çok başka parti doğdu. Onlardan biri de en son yeni doğan, tırnak içinde yeni parti oldu. Sen de biliyorsun, 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilmesiyle başladı süreç. Özel yönetimi sürekli kurultay çağrısı yaptı, imzalar toplandı, genel başkanlık koltuğunun geri alınması için birçok yol izlendi. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi bu çağrıları yanıtsız bıraktı.
0: Hal böyle olunca da tabii başka bir yol kalmadı, değil mi?
2: Evet Eren, yaklaşık 2 aylık bir süreç sonrasında da Özgür Özel kendisi dahil 91 milletvekiliyle yeni partiyi kurduklarını açıkladı. Bunu CHP'deki son grup toplantısında da şöyle dile getirdi.
1: Bugünden sonra yapacağımız yürüyüşte her adımda eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış siyaseti geride bırakıyoruz. Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
2: Eren, partisinin kuruluş dilekçesinin verildiği tarih de sembolik. 24 Temmuz, yani Türkiye'nin tapu senedi olarak görülen Lozan Anlaşması'nın imza tarihi. Atatürk ilkelerinde bir parti çizgisinde olacağını bildiğimiz partinin genel başkanı Özgür Özel, kuruluş kararı sonrasında partinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Orada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Özel burada çoklu kriz vurgusu yaptı.
3: Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılara sürüklemiştir. Türkiye'mizi bu çoklu kriz ortamından kurtarmak, örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için yeni partimizi kurarak yeni bir yürüyüşü başlatmış durumdayız.
0: Adnan, şimdi ortada çok fazla tartışılan konular da var. Merak edilen bir soru şu: yeni parti seçime girebilecek mi?
2: Bu sorunun cevabından önce Türkiye'de bir parti seçime hangi koşullarda katılabilir ona bakalım. Öncelikle en az 41 ilde teşkilatlanmasının olması gerekiyor. Ayrıca seçimden en az 6 ay önce Büyük Kongresi'ni de tamamlamış olmalı. Bugün bir seçim olsaydı yeni parti seçime katılamıyor. Ancak yeni parti sözcüsü Zeynel Emre bu süreçlerin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtiyor.
4: Hızlı bir şekilde illerde yapılacak görevlendirilmeler, il başkanlıklarının oluşturulması, binaların tutulması, kongreler takvimini de yasal süreler içerisinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Eylül sonu, bilemediniz Ekim başı gibi kendi büyük kurultayımızı toplayabilir halde yeni kadrolarımızı orada oluşturur şekilde bir kurultay yapmak.
0: Adnan, bir de yedek partiden söz ediliyor. Adı belli mi bu partinin? Hangi parti bu?
2: En çok tartışılan konulardan biri de bu. Olası bir baskın seçimde yeni partinin seçime katılmasının önüne bir hukuki engel çıkarılır mı sorusu. Özel ve ekibi bu ihtimale karşı seçime girme yeterliliğine sahip bir siyasi partiyi de yedekte tutmayı planlıyor. Ancak bu siyasi partinin hangisi olduğuna dair şu an net bir açıklama yapmıyorlar.
0: Şimdi yeni parti tartışılıyor ama başka çok fazla tartışılan ve çok fazla soru var akıllarda. Özellikle hazine yardımları, mevcut CHP'li belediye başkanları ve meclis üyeleri konusu. Belediye başkanları denilince de gözler özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Ekrem İmamoğlu'na çevriliyor. Öyle değil mi?
2: Eren, Özgür Özel bu konuda çok net konuşuyor. Özel, kimse belediye başkanına, belediye meclis üyesine sen niye geçmedin diye sormasın. Bizimle olmadığını söylemeyen herkesi bizimle sayıyoruz dedi.
1: Şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi ya sen niye daha yeni partiye katılmadın diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair herkes yeni partiyle ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz.
0: Adnan, akıllardaki en önemli sorulardan bir tanesi de hazine yardımı. Şimdi yeni parti hazine yardımından yararlanabilecek mi?
2: Bu konuda aslında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP'nin aldığı hazine yardımlarından yeni partinin vekil oranında pay alması gerektiğini önerdi. Ancak bu aşamada bu önerinin bir karşılığı yok. Çünkü her ne kadar yeni parti mecliste ana muhalefet partisi olsa da seçime katılma şartını yerine getirmiş bir parti değil. Özgür Özel'e de soruldu bu. Ancak uzun süredir mecliste olan bir siyasetçi olarak bunun mümkün olmadığını ve yasal değişiklik gerektiğini söyledi.
0: Yani baktığımızda bu aşamada bağışlar ve yardımlarla bu süreç yönetilecek gibi duruyor. Adnan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. CHP'deki bölünmeyi ve yeni partiyi hattımızda bulunan gazeteci Murat Aksoy'la konuşacağız. Merhaba Murat Bey.
5: Merhaba, iyi yayınlar.
0: CHP'den ayrılan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni partiyi kurdu. Siz bu ayrılığı Türk siyasetinde nasıl konumlandırıyorsunuz?
5: Bence bu ayrılık bir zorunlu ayrılık oldu. Ama Türk siyasi tarihi açısından baktığımız zaman da ilkleri barındıran da bir ayrılık aynı zamanda. Bu açıdan çok çok önemli. İlkleri barındırması şu açıdan önemli. Yani bir parti düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor ve meclise ana muhalefet partisi oluyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de 5. sıraya düşüyor. Yani bu şu demek, demek ki bu kurulan partinin hem toplumsal meşruiyeti hem de siyasal meşruiyetle başlıyor güçlü bir biçimde. Bu bence çok önemli bir fark. Daha önemlisi de şu, bu sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil ya da CHP tabanının değil, toplumun farklı kesimlerinden de çok büyük bir teveccüh görüyor ki ben de zaten yazılarımda ve yorumlarımda da bu yeni partiyi Özel ve ekibi değil toplumun kendisi kurdurdu ve nitekim Özel de bunu meclis kürsüsünde iktidar etti. Bu parti işte emekçilerin, bu parti emeklilerin, bu parti işçilerin kurduğu bir partidir diye.
0: Aslında baktığımızda daha önce CHP'den ayrılıp parti kuranlar gibi bir durum değil yani sizin de söylediğiniz gibi.
5: Yok, hayır, bu çok çok farklı. Çok çok farklı. Çünkü hani onlar geçmişteki bölünmeler biraz daha ideolojik temelliydi. Ama her bölünen parti de küçülerek yok oldu. Ama bu sefer bir daha hukuki temelli ve ideolojik bir şey yok ama partinin geçtiğimiz günlerde kurulur kurulmaz açıklanan programına baktığımız zaman da orada aslında şu ana kadar çok az tartıştığımız bazı ideolojik hatlar da belirginleşiyor ama şu anda meselenin sadece siyaset kısmını tartıştığımız için o ideolojik boyutunu çok fazla görmüyoruz ama dediğimiz gibi bu geçmişten çok çok farklı bir deneyim.
0: Peki yeni parti 91 milletvekiliyle kısa sürede ana muhalefet konumuna yükseldi. Burada siyasi dengeler nasıl değişir?
5: Bence siyasi dengeler şöyle değişebilir. Bu dedi biraz önce söylediğim gibi bu sadece CHP tabanından değil farklı partilerin oy kitlelerinden de seçmen çekebilecek bir potansiyele sahip. Bu açıdan ben bu yeni partiye önümüzdeki yani Eylül'den itibaren ya da Ekim'den itibaren sadece CHP'den değil başka partilerden de ve bağımsızlardan da birincisi milletvekili geçişini bekliyorum. İkincisi de daha önemlisi geçtiğimiz günlerde bu Raves ve İstanbul'un birlikte yaptığı bir araştırmada galiba Frederick Stüff de bu destekçisi başlaması olmuştu bu araştırmanın. Yani o araştırmada da yeni kurulan partinin eğer doğru politikalar izlediğinde oy potansiyelinin %50'lere kadar, 49'lara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Buradaki doğru tercihler nedir? Hani daha kuşatıcı bir siyaset, daha kuşatıcı bir kadro ve daha kuşatıcı bir söylemle toplumun önüne çıktıkları zaman bence %49-50'lere kadar araştırmanın da söylediği gibi oy alma ihtimali var. Bu açıdan da bu yeni kurulan parti Türkiye siyasetinde daha önceki ayrılış ve kopuşlardan pek çok açıdan da farklı.
0: Aslında bakıldığında birçok insan, kararsız seçmenler özellikle, CHP'ye karşı bir ön yargıları vardı. Bu yeni parti aslında o kararsız seçmenleri de kendi bünyesine katabilir mi?
5: Kesinlikle, kesinlikle olur. Yani biz bunu şöyle okuyoruz. Hani siyaset bilimi açısından da, gazeteci açısından da, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti, kurumsal bir parti, örgütlü bir parti. Aynı zamanda da toplumun belli bir kesimleri için de siyasi bagajları, olumsuz anlamda bagajları olan bir parti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014-15'ten itibaren 2023 seçimlerine kadar izlediği hat ve siyaset bu

0: Bekar ve merkez seçmeninde bence çekme ihtimali de çok yüksek. Zaten araştırmanın o %50'ye ulaşabileceği dediği araştırmada da en mesele yeni partinin hani böyle ideolojik çizgiden ziyade merkezde olması ve toplumun şu anda yaşadığı dertlere ve sorunlara çare üreten bir söylem, program ve kadroyla kamuoyunun önüne çıkmasıydı.
1: Peki Özel ve ekibi bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?
0: Şimdi şöyle bir şey, bu galiba ilk grup toplantısını ben yarın yapmalarını bekliyordum ama önümüzdeki günlerde yapacaklar. Çarşambadan itibaren bir üye kampanyası başlatılacak yeni partinin ve ilk etapta da CHP'den istifa eden aşağı yukarı 200 binin üzerinde üyenin yeni partiye katılması mümkün. Ama biraz önce bu söyleşide de konuştuğumuz gibi ben farklı partilerden de katılımlar olabileceğini düşünüyorum. Yine bu sabah bir açıklama oldu, belki hani onu da dinleyicilerimiz takip etmiştir. Eski dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış 284 milletvekili CHP'den istifa edip yeni partiye katılacak. Şu anda 400 küsür tane milletvekili var. Hani gözaltına alınan tutuklanları çıkardığımız zaman bu 390'a kadar düşüyor. Onlardan aşağı yukarı 200 kadarı da yeni partiye katılacak. Dolayısıyla da yeni parti önümüzdeki 1-2 ay içinde tamamen hani seçime katılabilir bir örgütlenme sağlamış olacak görünüyor.
1: Yani gerekli şartları tamamlamış olacak önümüzdeki günlerde.
0: Evet. Ama sağlayamazsa bile hani bir olağanüstü ya da baskın seçim durumunda da bir alternatif parti de hazır şu anda.
1: Yani yedekli olarak gidiyor Özgür Özel ve ekibi.
0: Evet, gidiyorlar.
1: Peki şimdi bir de CHP'den seçilen belediye başkanları durumu var. Başkanların önemli bir kısmı parti değiştirmemeyi tercih ediyor. Bu durum yeni parti açısından kurumsal bütünlüğü zedeleyen bir tablo oluşturur mu?
0: Yeni partinin genel merkezinin aldığı karar özellikle büyük şehirlerin CHP'de bir süre daha kalması yönünde. Ama buna rağmen aşağı yukarı 200'e kadar belediye de yeni partiye geçecek. Yani bu açıdan da yeni partinin genel merkezinin geçmeyin dediği bazı büyük şehirleri biraz daha hukuki şeylerden koruma amacı taşıyor. Ama insanlar hani bu yeni partiye o kadar tırnak içinde aç ve ki ya da mutlak buttan yönetimiyle çalışıyor. Çalışamayacakları için bence onlar da hemen olmasa bile Eylül'den sonra mutlaka yeni partiye katılacaklardır sonuçlarını da göze alarak.
1: Yani bakıldığında aslında CHP'nin geldiği nokta biraz da vatandaşın üzerinde bir yüktü, psikolojik bir ağırlığı vardı. Yeni partiyle yeni bir nefes almış oldular diyebilir miyiz?
0: Aynen. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu toplum yorgun aslında. Ne yorgunu? 25 yıllık bir AK Parti ve muhafazakar iktidar yorgunu. İkincisi değişim istiyor. Yani bu otoriterleşmenin, hani söz söyleyenin hapse atıldığı, sokak röportajı verenin hapse atıldığı, tweet atının hapse atıldığı Türkiye'yi artık istemiyorlar. Hukuk istiyorlar, adalet istiyorlar, özgürlük istiyorlar. Ve bunu isteyen AK Parti seçmeni de var. Yani sadece tüm diğer partiler değil, AK Parti seçmenlerinin bir kısmı da bunu istiyor. MHP seçmenlerinin de bir kısmı istiyor. Ve şu anda bu yeni parti bir anlamda bagajsız olarak ve bunları talep eden bir parti olarak da bence hani şimdi gördüğü teveccühün nedeni de bu. Yani Özgür Özel'in 21 Mayıs'tan itibaren farklı tarihlerde yaptığı 24-25 il ziyaretine baktığımız zaman yani Diyarbakır'da var içinde, Kırşehir'de var içinde, Giresun'da var içinde, İzmir'de var, Denizli'de var. Ya burada Özgür Özel'e hani arabasını satıp ona katkı yapmak isteyen, ona traktör almayı vaat eden insanlar sadece CHP'liler değil, farklı partiden ya da siyasetin kenarında duran insanlar Özgür Özel'i sahiplendi ve destekledi. O yüzden bu partiyi Özgür Özel hukuken ve ekip hukuken kurmuş olabilir ama bu partiyi kuran aslında toplumun kendisi. O toplum ne? Bu değişimi isteyen ve bu AK Parti'nin muhafazakar iktidarın yorgunluğunu taşıyan kitleler.
1: Yani bir nevi bakıldığında tabiri caizse çöldeki bir vaha durumuna geldi
0: gibi.
1: Yeni parti.
0: Aynen öyle.
1: Peki, son olarak mutlak butlan kararıyla Kılıçdaroğlu yönetimine geçen CHP'ye de değinelim. Bir figüran skandalı yaşandı son olarak geçen hafta Gürsel Tekin önderliğindeki üye katılım töreninde. Siyasi karikatürvari hadiselerle anılıyor CHP artık kamuoyunda. Sizce bu CHP'nin siyasi bir geleceği var mı yoksa kısa ve orta vadede? Yoksa CHP'nin siyasi varlığının fiilen sona erdiğini söyleyebilir miyiz artık?

0: Yok, hani hukuken öyle sona ermesi mümkün değil. Yani sonuçta bu mutlak kararı, evet bir yargı kararı ama ben bunun hani iktidarla da bir şekilde irtibatlı olduğunu ya da devletin bir kısmıyla da irtibatlı olduğunu düşünüyorum. Ama CHP'nin eğer siyaseten var olmak istiyorsa hani bu yeni partiyi eleştirmek yerine söyledikleri gibi iktidara da yönelik bir şey söylemeleri gerekiyor. İktidara da eleştirmeleri gerekiyor ama şu ana kadar baktığımız zaman sadece yeni partiyi eleştiriyorlar. İşte partinin adını eleştiriyorlar. İçinde E vardı, İ vardı. Yok giderken bu kadar parayı ödediler, götürdüler vesaire. Dolayısıyla da hani %3'lük bir seçim barajı var Türkiye'de. %3'ü geçebilir mi? Geçemezse de Cumhur İttifakı şeyinden kadrolarından meclise girebilirler ama giderek büzüşen ve küçülen bir parti olmaktan da kurtulamaz CHP.
1: Yani bu şekilde devam ederse beklenen desteği de alamayacak, olan desteği de kaybedecek.
0: Evet, aynen. Ama dediğimiz gibi hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz önce söyledik ya, yani hani bu 103 yıllık tarih, örgütlülük, iyi kötü kurumsallık da hani toplumun belli kesimlerinde, belli bir yaş grubu için CHP'yi altı oku vazgeçilmez yapıyor. Nasıl belli bir toplumsal kesim bu sembollerden dolayı CHP'ye mesafeliyse, daha az bir kesim de sadece bu sembollerden dolayı başında kim olursa olsun CHP'den yana olması da çok muhtemel yani.
1: Peki son olarak şunu da sormak isterim. Şimdi CHP'den ayrılan bir grup yeni partiyi kurdu. İleride CHP'ye geri bir dönüş olur mu? Yoksa yeni parti aldığı rüzgarla artık bundan sonra yoluna devam eder mi?
0: Valla benim temennim dönmemeleri konusunda. Çünkü hani dönüş her zaman bu CHP meselesi, işte bu tarihsel yük falan, ona her zaman yeni parti içinde bagaj olabilir. Her ne kadar bu yeni partililer hani baba evi, baba ocağı, geri dönmek buraya dönmek üzere çıkıyoruz falan deseler, hani ben kişisel olarak dönmemelerini tercih ederim. Hani CHP, hani çok klasik siyasette bir şey vardır ya, hani CHP müze olsun meselesi değil. CHP tabii siyaseten varlığını kendi siyasi şeylerini sürdürsün. Ama yeni parti için bu kadar iyi bir başlangıç yapmışken hani dönüp tekrar o hani eski çatıya girmenin bence çok yeni bir şey yok. Çünkü bence yeni partiyle birlikte yeni bir siyaset sayfası sadece yeni partinin kendisi için değil, Türkiye siyaseti için de ben açılmış olmasını temenni ediyorum açıkçası.
1: Yani kazanılan kitleyi geri kaybetmenin de bir anlamı yok diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Gazeteci Murat Aksoy sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ederiz Murat Bey.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Türkiye'de muhalefet yeni bir yol ayrımında Özgür Özel ve yol arkadaşlarının CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmasını ve bu partinin başarısının ne gibi faktörlere bağlı olduğunu Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar yorumluyor.
2: Türkiye'de eskiden darbeyi generaller yapardı. Artık yargıçlar yapıyor. Böylesi daha kolay. Koca bir orduyu tankla, tüfekle sokağa döküp sıkı yönetim falan ilan etmeniz gerekmiyor. Lidere sadık birkaç savcı ve yargıç yetiyor. Üstelik dışarıdan bakınca iktidar siyasete müdahale etmemiş, hukuki bir hüküm kesmiş gibi görünüyor. Oysa değil. 2010 referandumundan beri adalet dağıtması beklenen kadroları AKP belirliyor. Sarayın çıkarına uygun karar vermeyen yargıçlar başka yerlere sürülüyor, işbirliği yapanlar terfi ettiriliyor. Bu ceza ve ödül sistemi sayesinde Erdoğan yıllarca hiç elini sürmeden siyaseti dizayn etti. Mesela belediyeleri mi kaybetti? Bir soruşturmayla geri alabildi. Karşısına cumhurbaşkanı adayı mı çıktı? Bir yargıç emriyle hapsettirebildi. Muhalefet partisi seçimi kazanacak güce mi erişti? Bir yargı kararıyla onun liderini değiştirebildi. Şimdi Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılması peş peşe gelen bu yargı darbelerine karşı güçlü bir siyasi cevap. Ortada lidersiz bir bina ve binasız bir lider var şu anda. Lidersiz binada Erdoğan'ın yargı eliyle tayin ettirdiği yenik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor. Binasız lider Özgür Özel ise yeni partisini sıfırdan tahkim etmeye çalışıyor. Hep yenilen parti şimdi birden yenilenir mi? Gelenekten kopmadan geleceğe açılabilir mi? Yaşanan bölünmeden daha da çoğalarak çıkabilir mi? Bu soruların cevabı birçok etkene bağlı. Öncelikle sarayın yeni parti içinde yeni tuzaklar kurduğunu tahmin etmek zor değil. Özgür Özel'in 60'ı aşkın dokunulmazlık dosyasından biri bile onu hapse göndermeye yetebilir. İkincisi, yeni partinin maddi sıkıntılar, siyasi baskılar ve hapsedilmiş kadrolarla büyük beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı. Üçüncüsü, yeni partinin kurulacağı anlaşılır anlaşılmaz yeniden canlanan terörsüz Türkiye sürecinin Kürtleri muhalefet cephesinden koparıp koparmayacağı. Ve dördüncüsü, Mansur Yavaş çevresinde oluşturulmaya çalışılan Milliyetçi İttifak'ın yeni partiye rakip olup olmayacağı. Beklenmedik bir çıkış yapan Özel'in liderlik vasıflarıyla tahtını korumak için her şeyi göze alacak Erdoğan'ın gözü karalığı karşı karşıya gelecek önümüzdeki dönemde. Uzun sürmüş bir siyasi hesaplaşmanın son raundu yaklaşıyor.
1: Türkiye siyaseti tarihi günlerden geçiyor. 100 yılı aşkın geçmişe sahip Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla bölünme yaşadı. Özgür Özel ve milletvekillerinin yeni partiyi kurması Türkiye siyasetinde de yeni bir sayfa açtı. 400 bine yakın üye de CHP'den istifa etti. CHP'deki bölünmeyi ve yeni partiyi ele aldık bugün Kozmo Türkçe'de. Gazeteci Murat Aksoy da Özel ve ekibinin yeni yol haritasını, yeni hareketin siyaseten etkilerini ve vatandaştaki karşılığına ilişkin sorularımızı yanıtladı. Aksoy, yeni partinin toplumda olumlu karşılandığını, yalnızca CHP seçmenini ve üyelerini değil, AK Parti ve diğer parti seçmenlerinin de yeni partiyi destekleyebileceğini söyledi. Ekip arkadaşımız Adnan Ağaç da son yaşanan gelişmeleri ve geçen haftadan bugüne neler olduğunu aktardı. Bu ve bunun gibi hayatın içinden konuları sizler için derliyoruz. Yayınlarımızı ARD Sound başta olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Bizi Facebook hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.